Sıktı, haydi kapıştı, bulandı. Koştu in my head, o kahkayı tokore. Ne honca no sultan, ton çinkan desne. Kimini wa müzik aşe metafa de gomen. Sıktı, kajın, sıktı, sıktı.

0: Radio X. Mehr Kontrast.
1: Istanbul.
2: Basel ve çevresinin Türkçe yayını Istanbul.
3: Müzik, söyleşi ve güncel konulardan oluşan kahkaha dolu sohbetlerle her perşembe akşamı 8 ile 9 arası Radio X'te.
1: İstanbul.